Sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günden

geç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde o anda hiç olmayaydı. O günde o anda, o anda o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde

Bileğimi sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

hafif yerden titreyen yarpağına, yanık kuru göy keklikli torpağına, dağlarının köpük duman.

gelince hesret kaldım sevince, bildin hoşbeht günlerim seninle yaşanıp. Sen hiç de gel düşün

sen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. İşte gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle dal. Senin güzel

0: Uzak Yaşıl Ada. Söz Vagif Semedoğlu, musiki Emin Sabitoğlu, ifa Mirza Babaev. 1978.
1: Yüreğim yol çekip bir göze dönüp, yollarda ters kimi uzanıp yürüm. Yuhumdan her gece durnalar keçir. Bilmirem ne olur aradan bilim. Ele geçse sınav kuşların sesi, denizin de sesi gün be gün batar. Yubanma azizi, gel kurtar beni. Yüreğim kanatlar üstünde yatar. Kanına yanan gerek sesin düşen de dağ. Öten günleri görür, yakşı bak verme bada. Ayrılık bir denizmiş, sen uzağa yaşla. Ayrılık bir denizmiş, sen uzağa yaşla. Ayrılık bir denizmiş, sen uzağa yaşla. Ayrılık bir denizmiş, sen uzağa yaşla.
2: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fonu.
1: Tez ol haber yol, görün nece sen. Gözlerin necedir, gülüşün nece. Yaman darıkmışam, ben senden öptüm. Bari bir soraklı, özün gelince.

dumana, yaraşanı hüküm getirirem sana. Alıma yanan gerek sesin düşen de yanan, öten günler koru yaşı bak verme badan. Ayrılık bir deniz, sen uzak yaşla. Ayrılık bir deniz, sen uzak yaşla. Ayrılık bir deniz, sen uzak yaşla. Ayrılık bir deniz, sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla. Sen uzak yaşla.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyası

Niyet Anırsan. Söz Kemal Gasımova. Musiki Eldar Mansurov. İfa Mirza Babayev ve Brilliant Dadaşova. 2000. yıl.

bilecek, çekecek. Alçak gizlice, sebep gizlice. Yuhuda adını çekip her geleceğim.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

tenesin. Tenesin zaman. Düzelmez işe de düzeldi de. Herden kocaya da gençsen, cavansan. Herden küfüre de gözelsen değil.

bikin binme hündür. Vakta ruvi qayşı davije navakva, u davije üstü gürra kere, ker nişki ve radıba u dirleve. Ruvi beva, kaştı be hatta cem cotkar. Cotkar qayşı gı, üstü gürra kere vedike ruvi rind be qayşı dükütte. Ruvi bizori jı desti ve xilastı be.

0: ya nikara dravin kazanç beke ye minji puç beke le jinam yerik tuhas ali gürek ve beke ani zerek da gürek ve got evi zeri evare beda bavi ve bübeje vaki az habettime evare gür zerda bavi ve bavi zerj destek gürek ve gert avit da nav eger le gürek ve qat xama ve indibu bavi got evata kazanç nekir ya Ya görürükle ne hariba ki üsana be gotta kureyha. Tukherra hara bıxabitte. Gür, gürra diyafa gir. Uçu bıxabitte. Hefte ki xabitti zire kazançkir. Ani da bavi xo. Bavi uy ev zirji avitte nave egir got. Ta evajı kazançına gir ya. Gür destu xakirra nava agire gür. Zir derhiz kira kireyni. Tuşili ki bavu. Ne acaba evi zerimin hafta ki pişta xoyras ne giriye? Uçağı bavye gotti. Ay az edi dizanın vaki. Eva zera ta kazanç giriye. Bavye disa gotta göre xoy bavo üsana. Kada meriyan zayıf şirine. Hatta meriv xoyxa kazanç neke dili meriyan naşavda.
1: Halk Radyo 85
2: Beynalhak Radyo bizim buran arteriye damarımızdı. Çünkü biz bütün informasyaları bu radyo vasıtasıyla tüm dünya halklarına çattırırız. Ve her gün Beynalhak Radyo nefrinde Azerbaycan halkının milli mentaliteti olan bu halallaşma, bu sabahlaşma meseleleri bu radyoda yüksek seviyede hayata geçirilir. Ben ne arzuluyorum? Bu bizim radyo, bu Beynalhak Radyo bütün dünyanın her yerinde seslensin. Özü de gururla seslensin. Çünkü bu Azerbaycan radyosudur. Gayet ölkeler, bütün dünya halkları bu radyonu dinlemeye hemşe meylesinler. Bunu sevgiyle o radyonun sesini kucaklasınlar. Harda hak sesi, dünya sesi varsa o diller, o sesler hem sesi kucaklayır ve sevir.
3: Emektar medeniyet işçisi, şair, publisist Yaşem Necefzade.

Gürremeni rindike, gürremeni rindike, çavbeleki çuçike, deri mali digire, düperoke direve. Helbestvan revşu gürrük, dinitrine, gürrüki bedeve, zaroke biçuke, upey peroke digere. Perok bi Azerbaycani kepeneye, ev hattına bahari didekifşi, ser gülülka digere, çava dibin, buna gülül, zuvebin, ali hezayı tebiyeti dike. Hezaloka sergülü, hol buket de nava kola. Kital evda desti ve hılda gir paşıla ve. Hezalok, bukokeke bihali biçüke, sor u reşe. Sergülülkan digerre, eva holdu da dikeve nava kolan. Tital da bine evi bimre, veya hildi de dike paşıla ve ıcı dijvari hlastike. Karka hezal mikiya, pır recifi, hajiya, neçirvan di talevi, idi neküşt makavi. Karka hezali eji dayika xebuye, nikara serpiya bisakine, recife, di hajiya. Aliye dindajı neçirvan servan birriye. Neçirvan dini heyre, karka hezali, berdi yahu nikara serpi bisakine, evahi, neşidiyaya, neçirvan de rahmi, u dayki hezali naküşe. Ruvi vekliya dormala, mirişkireviyan bin kolan, diko bilindkir qirrin, got azim hoke zemin. Ruvi dora malan dişerti, veki mirişkeke dudda begire, bıxanikine, u vana hılda hereciki xevla bıxa. Ledik dike qirini, jüdenge dik herkese lider doğra bı kirana ruvi dihesin. Ruvi dittirse direve, lemaşi, dik kurred be, pesini xedi de. Az hukame, yani ki az mezinim, bihizim. Leglek hemla bahari, tümdat dine serdari, dar boy veya velata, hem revşe, hem qinyata. Leglek bi Azerbaycani hazileyleke. Eva payizi difirre dişe velatin gerim. Bahari vedgerre di. Tel seri darin nezik malan helinu haçidike. Ev hattini gişk zanı veki bahara. Lemajı helbestvan bariye bağla veya dişevine çava hemla bahari. Revşa bahari, bedeviya bahari. Velati veya dara. Tel duji velatin xe hizdikin. Helbestvan zaran raddibi velatin hizbikin. Dar hemşi qinyata yani ki jidari xeyri dibine. Veya dede ber nükkülan jivi bir çibuğuna xe gemdike. Şire dayike şirine. Vek vittiştek tünine. Dayik nuray çavana. Tema dev u livana. Helbestvan mezinaya dayike dede kifşi. Zaran şiret dike veki, şire de buna herkesi şirine. Mürof tüdama, şire de dişteki mayra nagüheze. Eva herdem renişa evladaya. Buna evlad eva cefake giren bir kişine. Ruvi kette govendi, bazın avit de zendi. Vadi belu hatkhane, xe ündakir bu fni.